de guerre. Ich hatte ne yandı canım, mollacak. Ne buldu yarım gelmedi gel, ne buldu yarım gelmedi gelin.